0: Sexy playlist.
1: BTS. Swim.
2: Swim. Swim. Wanna fall off your skin. Swim. Swim.
1: Radio. Galaxy.